Timamem alun dirumaka ruju awa hoshi, timamem marwe veya vima ye, ei varavis duru ruju awa meke.